0: Radyo General.
1: Sana sitem 98.7. İsterim ki mutluluk bulasın, düşme halime. Bir zamanlar kul oldum zalim birine. Bana onu hatırlattın, hepsi bu işte. Hayatım zehroldu, gençliğim bitti. Son durakta bekliyorum, zamanım bitti. Vakit çok geç artık, son tren de gitti. Bana yıllarımı hatırlattın.

0: Radyo General 98.7.
1: Gözlerin boşuna aramasın, arasan da bulamazsın, bulsan da saramazsın. Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Yollarımız ayrıldı, kalplerimiz darıldı. Söylenecek ne kaldı? Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Sevgimi bilmedin ben severken, bu aşka layık olamazsın. Hakkın yok ki, hakkın yok ki soramazsın. Beni kaybettin artık. Söyleyecek sözün yok, benden sana hayır yok. Beni kaybettin artık. Beni kaybettin artık.

0: Radyo General 98.7.
1: Sakın beni özleme. Yollarımı gözleme. Pişman olsan bana ne? Beni kaybettin artık. Önceden düşünseydin. Şimdi ne faydası var? Terk edip gitmeseydin. Pişmanlık neye yarar? Aşkımı bilmedin ben severken. Bu aşka layık olamazsın. Hakkın yok ki soramazsın. Beni kaybettin artık. Söyleyecek sözün yok. Benden sana hayır yok. Beni kaybettin artık.

çok sevmiştim. Bunu senden hiç beklemezdim. Önce Allah, sonra sendin. Değmezdin sen bunlara, değmezsin gözyaşıma. Sana değil kendimi özlüyorum, senin gibi birisini sevdiğim için. Yolun açık olsun, Allah senin değil, benim cezamı versin.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

kışım ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nasılsın acep gurbet ellerde, beni yalnız koyup mahzun hallerde, sen nasıl

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: bütün dertlerim. Korumaya yüz tutmuş neler yaşarsın.
1: Radyo General 98.7.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967, 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 98.7.
1: Sen benim başımın tatlı belası. Biliyorsun aşkım yoktur şakası. Bana herkes hasta,

var. Hayatını bana adayanlar var. Benim aşkım için ağlayanlar var. Hayat

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
5: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
6: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
7: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini ve güzel bir hafta geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General Bölge'nin en güçlü sesi sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Karadeniz Ereğli Kumru Kafe tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına günaydın dileklerini iletiyor. Mutlu ve sağlıklı bir hafta geçirmesini temenni ediyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Gözde koltuk döşeme. Tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına mutlu ve sağlıklı bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Eski koltuklarınızı atmayın, yenileyin. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet veren Gözde Koltuk Döşeme olarak Zonguldak ve tüm ilçelerinde müşterilerimize ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyoruz. Silinebilir, leke tutmayan patidoslu kumaş seçeneklerimizde koltuklarınız hem şık hem dayanıklı oluyor. 7000'den fazla renk ve doku seçeneğiyle evinize yepyeni hava katıyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanında hizmet veriyoruz. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Duruyor muyum yerimde hala? Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk. Bundan sonra... Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu bir hafta geçirmesini temenni ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 3 katlı mekanıyla Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, Gazi Paşa Caddesi Emral Çarşısı çaprazında sizleri bekliyor. Herkese günaydın. Evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına, burası bölgenin en güçlü sesi Radyo General. Herkese günaydın. Hoş geldiniz programımıza efendim. Yine her gün olduğu gibi sizlerle birlikte sizlerden gelenleri sizlere aktarmayı devam edeceğiz. Yine birlikte bakacağız efendim, ilimizde, yurdumuzda ve dünyada neler var, kısa haber başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Herkese günaydın sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606. İstek mesajlarınızı ulaştırmaya başladınız bile. Birazdan sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 0372 606 0606. İsteklerinizi ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, evet, gözde koltuk döşemeye şöyle bakalım. Yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimli merkezde Japon pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çekyat, baza, yatak başlığı ve ofis mobilyalarınızı baştan aşağı yeniliyoruz. 7000'den fazla kumaş ve deri seçeneğimizle her zevke uygun çözümler sunmaktayız. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanında hizmet veriyoruz. 507-661-0898.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal ve Hakan Usta günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyoruz. Özlem Hanım yine günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyelim herkese sevgili dinleyicilerimiz. Anonslarımız olacak. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer yine günaydın mesajını iletmiş ve TÜİK verilerini bizlere aktarmış. Birazdan ulaştıracağız. Muzaffer Yahşi Muzaffer abimiz bizimle birlikte yine günaydın mesajını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Günaydın diyeceğiz. Herkese sırayla isteklerinize yer vermeye de devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Efendim Gazi Paşa Caddesi'nde Emral Çarşısı'nın hemen karşısında yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. 3 katlı geniş ve ferah mekanıyla misafirlerine konforlu bir ortam sunan işletme, hem aile yemekleri hem de arkadaşların buluşmaları için ideal bir tercih sunuyor. Güler yüzlü ve profesyonel personel sayesinde kendilerini her zaman özel hissedeceksiniz. Kebap ve ızgara çeşitlerinin nefis köftelere, taş fırında hazırlanan pidelerden zengin menü seçeneklerine kadar her damak zevkine hitap eden tatlar sizleri bekliyor. İsmail Kebap, Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı sevgili dinleyicilerimiz 0372 606 06 06 sevgili dinleyicilerimiz ve sizleri 80'li yıllara, 80'lerin sonuna, 90'lara doğru götürüyoruz. İzel Ercan'la birlikte.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz.

ne güzel. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İsteklerinizi, mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Gözde koltuk sevgili arkadaşlar, döşeme, yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanında bulunan Gözde koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çek, yat, bazeve, yatak başlığı, ofis mobilyalarınızı baştan aşağı yeniliyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898. 5 yıl garanti sevgili dinleyicilerimiz. Evet değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Aynı zamanda 467 Evler Şok Market çalışanlarına, Aleyna Hanım, Sevgi Hanım, Damla Hanım ve Sema Hanım'a buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Emel hocamıza selam olsun diyelim. İzmir'den manevi kızımız bizi dinlemekte. Bursa'dan Özlem Hanım'ın bir mesajı var. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim birazdan.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmaya başlayacağız şimdi. İsmail Başkanımız demiş ki, iyi yayınlar. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız. İyi yayınlar Cengiz Bey. TÜİK diyor ki 2025 yılında canlı hayvan sayımız bir önceki yıla göre 4.3 milyon arttı. Aynı TÜİK yine diyor ki 2025 yılında çiğ süt üretimimiz %4.9, kırmızı et üretimimiz ise %10.5 azaldı. Hangi TÜİK yalan söylüyor onu bilmiyorum ama biri yalan söylüyor. Gerçek olan şu, hiç durmadan canlı hayvan ve et ithal ediyoruz. Şimdi tereyağı ithal etmeye de başladık. Geçen yıl 750 bin baş canlı hayvan İthal edip tam 1.1 milyar dolar verdik Tony'ye, Johnny'ye. Her gün canlı hayvan ve et ithalatına yaklaşık 300 milyon lira ödüyoruz. Yerli üretici tükenirken yabancı üreticilerin ve et çetelerinin cebi dolmaya devam ediyor. Türk halkı ise dünyanın en pahalı etini tüketmeye, yokluğa ve sefalete mahkum ediliyor. Bandırma'ya gelen canlı hayvan gemileri çok gündeme getirdiğim için bu aralar ithal hayvan gemilerinin rotasını değiştirdiler. Taşucu limanında halen demirli canlı hayvan gemisinin görüntülerini paylaşıyorum. Yerli hayvan yetiştiriciliğini çökertirken kim bilir yine kimi zengin ettiler. Turhan Çömez, Balıkesir milletvekili demiş ayrıca sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Özlem Hanım Bursa'dan demiş ki, İyi yayınlar Cengiz Bey. Ferdi Tayfur'dan Yabancı Gibi şarkısını Kozlu'daki komşularıma, sizlere, Radyo General dostlarına armağan ediyorum demiş. Günaydın Cengiz Bey. İyi yayınlar, iyi haftalar dilerim. Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın şarkısı tüm Radyo General dinleyicilerine armağan olsun lütfen. Muzaffer abi, Muzaffer Yahşi ulaştırmış. Günaydın Cengiz Bey. Hayırlı yayınlar. Aslan Doğanay. Aslan Bey'e de eşine de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Sedef Hanım da günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyelim. Kıymetli yeğenimiz Mahir de yine bizimle birlikte sanayide tüm kaportacılar için, ustalar için bir şarkı istemiş. Listemize aldık, ulaştıracağız efendim. Terzi Hüseyin Sağır abimiz bizim için çok kıymetli abimizdir. Selam olsun, sevgiler gönderelim. Kara Elmas'tan sevgili Terzi Hüseyin Sağır abimize de armağan edelim. Aynı zamanda Nevin Hanım ve Ahmet Özdemir çifti, değerli kardeşlerime, yine mahallemizden. Evet, Müfide Hanım komşumuz, Müfide dinler. Zehra ablamız Zehra dinler.

0: Git.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürecek programımız sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Gazi Paşa Caddesi Emral Çarşısı'nın hemen yanında yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

katlı geniş ve ferah mekanıyla misafirlerine konforlu bir ortam sunan işletme, hem aile yemekleri hem de arkadaş buluşmaları için ideal bir tercih oluyor. Güler yüzlü ve profesyonel personeli sayesinde kendinizi her zaman özel hissedeceksiniz. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, Gazi Paşa Caddesi, Emral Çarşısı çaprazında 3 katlı mekanıyla sizleri bekliyor efendim. Evet, Muzaffer Yahşi abimizin bir isteği vardı. Hayırlı yayınlar demiş. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın, Eylem Aktaş yorumuyla dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Efendim, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Evet, neler var? Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostlu kumru, hamburger, et döner, tavuk döner, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili arkadaşlar. Evet, Nurgül Hanım demiş ki, abilerin bir tanesi, güzel abim benim, günaydın, hoş geldin, sesini duymak ne güzel. Orhan Gencebay'dan Kahrolayım şarkısı, arkadaşlarım Aycan, Mesude, Serpil ve Rukiye'ye armağan ediyorum demiş. Biz de gönderelim bu güzel eseri Orhan Gencebay yorumuyla efendim.

İçmiyorsam kahrolayım, gözyaşımla dolup dolup, taşmıyorsam kahrolayım.

0: olayım kahrolayım. Hala seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı. Hemen şöyle bakalım sevgili arkadaşlar, 0372 606 0606'dan istekleriniz de gelmeye devam ediyor bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Paşa Caddesi'nde yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, lezzet ve konforu bir araya getiren özel bir mekandır. Üç katlı yapısıyla geniş oturma alanları sunan restoran, hem bireysel hem toplu yemekler için oldukça uygun bir ortam sağlar. Menüde yer alan kebap, ızgara ve pide çeşitleri taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak misafirlere sunulur. Güler yüzlü personeli sayesinde sıcak bir karşılama ile başlayan deneyiminiz unutulmaz bir lezzet yolculuğuna dönüşür. Özel günlerinizi daha anlamlı kılmak için doğum günü, nişan ve organizasyon hizmetleri de profesyonel şekilde sunulmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, İsmail Kebap, İsmail Bey'e ve tüm ekibine buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet Elif Hanım iyi yayınlar demiş Kilimli'den. Acaba demiş ne efendim, aklımda fikrimde hep sen varsın şarkısını çalar mısınız? Tüm Kilimli halkına ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum Cengiz Bey. Radyo General dinleyicilerine de armağan olsun demiş. Efendim gönderelim. Mustafa Keser. Efendim Mustafa Keser Kayseri konseri öncesinde bir espri yaptı. Kayseri konseri iptal oldu. Sosyal medyada resmen linç edildi Mustafa Keser. Yani bilip bilmeden espri yapmamak lazım.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-06-06 radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Burası Radyo General 98.7. Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak eski koltuklarınızı modern ve şık hale getiriyoruz.
1: Beni benden alırsan
0: hadi
1: seni
0: ya
1: sana bırakma.
0: Allah Allah, ne diyorsun İbo?
1: Yanı başımda olsa.
0: Dur İbrahim abi, bir dakika dur az.
1: Atma.
0: Abi bir dur ya, Allah Allah. Kimi kimden alıyorlar, bir sus abi ya. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz.
1: Ya.
0: Tüm ürünlerimizde çökmeme ve yırtılmama garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi almak için 507-661-0898 numaradan bize ulaşabilirsiniz. Efendim, evinizden alım, teslim, montaj tamamen ücretsizdir. Zonguldak'ın her noktasına hizmet vermekteyiz. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898. Kozlu'dan Hasan Usta, iyi yayınlar Cengiz abi. Abim benim demiş İbrahim Tatlıses'ten Seni Sana Bırakmam şarkısını tüm Radyo General dostlarına, fırıncılara, yufkacılara armağan ediyorum demiş Hasan Usta. Biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ezel'den dinledik. Ordunun dereleri tüm ordulara da armağan oldu. Celal Usta'mız da bizimle birlikte, Necmi Usta da bizimle birlikte selam ve sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özdemir kardeşimize de selam olsun, sevgilerimizi ulaştıralım. Güzel bir şarkı beğenmiş, seçmiş sevgili arkadaşlar. Ayrıca Nadiye Hanım'a da, Nadiye yazıcı Nadiye Hanım'a da sevgi ve selamlar. Onun içinde bir Karadeniz türküsü var. Sırada reklamlar sonrası gelecek efendim. Gazi Paşa Caddesi'nde yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı lezzet ve konforu bir arada getiren özel bir mekandır. Üç katlı yapısıyla geniş oturma alanları sunan restoran hem bireysel hem toplu yemekler için oldukça uygun bir ortam sağlar. Menüde yer alan kebap, ızgara ve pide çeşitleri taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak misafirlere sunulur. Güler yüzlü personeli sayesinde sıcak bir karşılama ile başlayan deneyimimiz unutulmaz bir lezzet yolculuğuna dönüşür. Özel günlerinizi daha anlamlı kılmak için doğum günü, nişan ve organizasyon hizmetleri ile profesyonel şekilde sunulmaktadır sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Paşa Caddesi Emral Çarşısı çaprazında kalmakta sevgili arkadaşlar. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı. Hasan Özdemir kardeşim demiş ki selamun aleyküm güzel insanlar herkese, Fatih sitesinden hayırlı işler. Aleyküm selam kardeşim, hayırlı günler dilerim. Cengiz Bey mümkünse Bergen'den Gecelerden Sor Beni parçasını tüm dinleyiciler için istiyorum demiş. Hemen geliyor Bergen yorumuyla Gecelerden Sor Beni.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Benden Sen Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Yine Benden Sen sloganıyla hizmet veren bu restoran, kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbası ile başlayan lezzet yolculuğu ızgara çeşitleri ve özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşür. Tandır ekmekte sunulan ürünler ise hem doyurucu hem de lezzetlidir sevgili dinleyicilerimiz. Benden Sen Restorant 2 şubesiyle hizmetinizde. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Benden Sen Restorant için hazırladığımız özel program sevgili dinleyicilerimiz Yasemin Yıldız'la sürüyor. Evet, Nadiye yazıcı Nadiye Hanım istemiş, biz de armağan edeceğiz kendisine efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606 Lezzetin adresi bendensin Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Günün çorbasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker. Bendensin restorantı Cihan ve Metin Çıtak baba oğul iki kıymetli kardeşime selamlar, sevgiler gönderelim. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011. Efendim Bea Garden 67, Bea Garden 67 yakında Radyo General'de sponsor firmamız olarak sizlerle birlikte olacak. Detayları o zaman anlatacağız. Yakında başlayacağız. Bea Garden 67'ye sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Evet, şöyle bakalım. Altın Dişli Hayriye şarkısını Yaşar Usta ve Bayram Usta istemiş. Tüm fırıncılara ve yufkacılara armağan etmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. Gönderelim. Bu arada şey var. Kim var? Hemen Aslan Bey. Aslan Doğanay'ın bir isteği var. Demiş ki Cengiz Bey, Musa Eroğlu'ndan parçayı size seçmenizi istiyorum. Eşime ve bana gelsin. Hayırlı günler demiş. Tabii göndereceğiz. Günaydın Cengiz Bey, sizden. Semih Cenk'ten Vur Gitsin parçasını istiyorum, tüm Genel FM ailesine, dinleyicilerine gelsin demiş. Yağcılardan Havva Hanım istemiş. Cengiz abi günaydın, kolay gelsin. Ulaş Ay Gamzeler parçasını dinletir misin? Eşim Aysel Hanım'a armağan olsun demiş. Necmi kardeşim istemiş, sırayla ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Ama önce Mahmut Tuncer geliyor. Altın Dişli Hıyriye. Şarkının güzelliğine bakar mısınız? Türkiye'ye bakar mısınız abi? İşte türkü bu ya.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Sevgili arkadaşlar, bu arada koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Mobilyacılar peşime düşecekler. Elinde sopayla birlikte, vay sensin ha, demek yeni koltuk almayasın, lan bizim ekmeğimizle oynuyorsun diye benim önümü kesip bana suikast düzenleyebilirler yani sevgili arkadaşlar. Ama olsun, ne yapayım? Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsin. Kilimli merkezde Japon pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak eski koltuklarınızı modern ve şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm ürünlerimizde çökmeme ve yırtılmama garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi almak için 507-661-0898'den bize ulaşabilirsiniz. 5 yıl garanti, güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898. Aslan Doğanay ve eşi, Aslan Bey ve eşine selam ve sevgiler gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz internet üzerinden bizlere kulak vermekteler. Musa Eroğlu'ndan bir eser istemişler. Ben de Harmana Sererler Sarı Samanı şu türküsünü armağan edeceğim. Tüm türkü dostlarımıza da armağan olsun efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Lezzetin adresi bendensin. Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Günün çorbası ile başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzeti ile dikkat çeker. Lahmacun ve pide çeşitleri ise ince hamuru ve bol malzemesi ile öne çıkar. Restoranın samimi ortamı ve kaliteli hizmeti yemek deneyimini daha keyifli hale getirir sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bendensin restoran site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Adnan Kundur'a, kıymetli kardeşim Adnan Danışmaz, değerli eşi Şükran Hanım'a, İlkan Kasap, İsmail Bakırman ve Şenol Uğur'a selam ve sevgiler gönderelim. Ayrıca sevgili dinleyicilerimiz, Kilimli Şerif Cihan ve Semra Cihan çiftine selam olsun. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi üroloji doktorlarından doktorumuz, ameliyatlarımıza giren doktorumuz, öğretim üyesi Doktor Reha Girgin. Doktor Reha Girgin, ameliyata lütfen. Doktor Reha Girgin, ameliyata lütfen. Hemşire Melek, ameliyata lütfen. Efendim, ve Reha hocamıza, Reha Girgin ve değerli eşi Müjde Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Anonsumuz olacak birazdan, anonsumuzu da yapacağız ama önce yağcılardan Havva Hanım, Semih Cenk'ten Vur Beni şarkısını istemiş. Biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin geleneksel Türk mutfağının zenginliğini modern bir sunumla birleştiren özel bir restorandır. Menüde yer alan İskender, kebap ve ızgara çeşitleri kaliteli et kullanımıyla hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri özellikle öğle saatlerinde hafif ve doyurucu bir alternatif sunar. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı yemek isteyenler için idealdir. Lahmacun ve pide ise taş fırında pişirilerek lezzetini korur. Bendensin Restoran sevgili dinleyicilerimiz, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Necmi Usta'nın bir isteği vardı. Kıymetli kardeşim Necmi Usta'ya da buradan selam olsun diyelim. Cengiz abi günaydın. Ulaş Ay Gamzeler parçasını dinletir misin? Abi eşim Aysel Hanım'a armağan olsun demiş. Biz de gönderelim. Ulaş'tan Gamzeler geliyor efendim.

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
2: Zirvenin tek sahibi
3: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.

0: ama gözlerine.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bendensin restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerini aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk döner, et döner, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Lahmacun ve pide ise ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeker. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetleri evinizde de deneyimleyebilirsiniz. Bendensin Restoran site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicimiz Berlin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ade ve Ada ve Bade miniklerimize, Resul Ece Doruk yeğenlerimize sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabeyimize, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Saime Özcan teyzemize, Behime Tiryaki annemize, manevi annemize selam olsun. Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime de sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Küskün Çiçek, iyi yayınlar Cengiz abicim. Bir süre yoktum, rahatsızdım, yeni düzeldim demiş. Geçmiş olsun. Müslüm Gürses'ten Kahretmişim Hayatıma şarkısını. Abim benim sadece kendime istiyorum demiş. Küskün Çiçek. Evet, hayata küsme kızım, hayata küsme, hayata küsülmez. Ne diyoruz biz yayını bitirirken her şeye rağmen? Hayata gülümsemeye devam edeceğiz. Hayata inat olsun diye, değil mi?

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan istekleriniz gelmeye devam ediyor bizlere. Bendensin Restoran, şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliğiyle öne çıkarken et döner yoğun lezzetiyle tercih edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur. Izgara çeşitleri ise et severler için vazgeçilmezdir sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin Restorant 2 şubesiyle hizmetinizde olmaya devam ediyor. Site şube 372-222-1011. İstasyon şube 372-253-43-97. WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Mimoza Oral yengeme de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, günaydın Cengiz abi, iyi yayınlar. Şarkı için teşekkür ederim eşime. Evet, gerçekten acılar bayağı mahvediyor insanı, emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş Aysel Odacı. Aysel Hanım, selam olsun diyelim. Aysel ve Necmi kardeşim, ikisi de benim için çok kıymetli, değerli kardeşlerimdir. Selam olsun, sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Bakın, yaşanan acılar... Efendim kızım, ne olmuş?
1: Yüksek yüksek tepe.
0: Kızım nereden çıktın sen? Allah Allah. Nereye ev kuruyorlar? Dur, dur kızım, bir dakika dur. Dur. Bir saniye evladım, bir saniye bir şey anlatıyorum. Tamam, söyleyeceksin. Tamam. Tamam, üzülme. Aa, Allah Allah. Ağlama, tamam söyleyeceksin ya. Tövbe ya. Efendim, yaşanan acılar mesela, değil mi, çok acılar çektim diyorlar ya insanlar, herkesin acıları vardır ama biz hepimiz, ben de dahil, benim yaşadığım acılar gerçekten çok korkunç acılar yaşadık. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın, işte sıkıntılar, stresler falan filan. Ama şu var, hani Volkan Konağan dediği gibi, herkesin bir derdi var durur içerisinde. Önemli olan yere düştüğümüzde eyvah ben bittim dememek, nasıl kalkabileceğinin planını yapabilmektir. Yani her zaman her şeye rağmen sarsılabiliriz, hayat bir rüzgar gibi bizi savurabilir. Oradan oraya, oradan oraya acılar çekebiliriz. Ama inanın yaşanan acılar eğer insanı öldürmüyorsa, ki şekil A'da ben gördüğünüz gibi o kadar acıya rağmen ayaktaysak, sevgili arkadaşlar, ne oluyor biliyor musunuz? Çok daha güçlü kılıyor. Ben kendimden biliyorum. O kadar yaşadığımız acıya rağmen ne yapıyoruz? Çok daha güçlü. Yani hamur gibi sizi pişiriyor yaşanan acılar. Onun için canımız yanabilir, aşk acısı çekebiliriz, değişik acılar yaşayabiliriz. Allah kimseye sevdikleriyle sınamasın. Hele ki evlat acısı vermesin sevgili dinleyicilerimiz. Onun için Mevla'ya hep dua ediyoruz. Mevlam sevdiklerimizle bizleri sınamasın, evlatlarımızla bizleri sınamasın. Her zaman sevgili arkadaşlar, direnmeye, yaşanan acılara, hayata karşı direnmeye devam edeceğiz. Hep beraber devam edeceğiz. Onun için pes etmek yok. Ben Flamingo Radyo'da gece programı yaparken her gece şey çalardım. Onu da dinletirim birazdan sizlere. Emrah'ın şarkısı. Çok acılı acılı böyle program olurdu. Çok böyle üzünlenen, efendim kafayı yemek üzere olan Cengiz abi, neredeyse intihar noktasına geldim, bu kadar kötüyüm falan filan. Bir terapi gibi olurdu gece programlarında ve gecenin saat, her gece saat 2.30 civarında 02.30'da Emrah'ın Yıkılmak Yok Öyle Hemen Arkadaş, Pes Etmek Yok Öyle Hemen Arkadaş şarkısını dinletirdim ve insanlara moral olarak bir şeyler yapmaya çalışırdık. Yani söylediğimiz gibi, sözün özü, yaşanan acılar eğer insanı öldürmüyorsa, inanın çok daha güçlü kılar. Ve asla pes etmeyin. Ne olursa olsun asla pes etmeyin. Ben bittim artık, yok oldum dediğiniz noktada Yüce Yaradan size bir kapı açar efendim.

hikayesi var. Onu da anlatırız yayınımızın içerisinde fırsatımız olursa sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Efendim, Türkiye ruh sağlığını kaybediyor yavaş yavaş. Yani özellikle uzmanların yaptığı araştırmaya göre psikiyatri servisine giden hasta sayılarında oldukça bir artış var. Şimdi biz niye uğraşıyoruz efendim? Ben de öyle. Ben de mesela ben psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Açık söyleyeyim. Ona rağmen mesela nedir? İlaç kullanıyoruz efendim. 13 yıldan beri benim raporlu ilacım var. Ben her zaman söylüyorum. Ama bazı arkadaşlara diyoruz ki arkadaş senin yardım alman lazım. Yani psikolojin iyi değil. Ya ben deli miyim? Ben deli miyim kardeşim? 13 yıldan beri raporlu ilacım var. Bazen takılıyorum arkadaş. Bak canımı sıkmayın raporluyum ha diyorum falan da. İşin esprisi. Niye? Arkadaşlar bakın. Niçin ben burada program yapıyorum? Ben program yapmayabilirim. Benim başka işlerim var, bilmem ne var. Antalya, Alanya her yere çağırıyorlar beni. Uçağa atla gel Hollanda'ya diyorlar Cengiz abi. Gel burada yaşa falan. İmkanlarımız var. Gitmiyorum. Niye? Ülkemdeki özellikle memleketimdeki insanlara biraz faydamız olsun. Onları espriyle, şakayla, bilmem neyle yani biraz rahatlatalım istiyorum sevgili arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hepimizin ruhsal sıkıntıları var ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Yani hasta olduğunu kabul etmiyor. Yıllar önce ben dedim ki arkadaşlar biz bir sürü acılar yaşadık. Allah göstermesin neredeyse Bakırköy'e yatıyorduk. Yani ben resmen Bakırköy'e yatıyordum. Nevzat Tarhan'ı bilirsiniz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan televizyonlara çıkar. Profesör, o hoca yaklaşık bir ay terapiye gittim. Nevzat Tarhan hocamız sayesinde ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. İstanbul Bağdat Caddesi'nde Turgut Özal'ın da doktoruymuş rahmetli sevgili arkadaşlar. Onun sayesinde kendimize geldik, hayata yeniden doğduk. Aksi takdirde yani gerçekten akli dengemizi yitirecektik. Çünkü hani söylüyoruz ya yaşanan acılar eğer insanı öldürmüyorsa çok daha güçlü kılar diye. Onun için kimse kimseyi bilmez. Bazı arkadaşlar diyor ki abi ne kadar rahatsın, esprilisin, neşelisin. Benim yaşadıklarımı taş yaşasaydı çatlardı belki. Ama ne diyorum, hiç önemli değil. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer ve mutlu olmaya değer. Pozitif enerji vermeye devam edeceğiz ve birbirimize o enerjiyi böyle bir enerji zinciri yapacağız efendim. Onun için hiçbir şeye kafanızı takmayın. En önemli şey, en güzel hazine sağlıktır sevgili dinleyicilerimiz. Sağlıktan başka hiçbir hazine yoktur. O yüzden Allah kimsenin sağlığını bozmasın, hele ki ruh sağlığını sevgili dinleyicilerimiz. O yüzden hep pozitif enerji olmaya devam edeceğiz. Efendim, şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri ve kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Lahmacun ve pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel tadını korur. Bendensin site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Cengiz abicim, sarı papatya ben, ismimi lütfen okuma. Sarı papatya olarak oku demiş. Tamam kızım, ne demek? Yakup Ekim'den Yalanmış şarkısını istiyorum Cengiz abicim. Tüm yalancılara gelsin abi demiş. Biz de gönderelim efendim. Günaydın hayır işler toprağım, tüm sevenler için kendi seç bir şarkı çal diyor Atanur Öner. Buz adam, toprağım, köylüm, hemşerim, usta gazeteci Atanur abimize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

0: göz göre.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Elmas Hanım da bizimle birlikte. Elmas Hanım'ın da bir isteği vardı. O şarkıya da yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, evet, şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri ve kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Lahmacun pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel tadını korur. Bendensin hem hızlı servis hem de kaliteli yemek sunan bir mekandır sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin Restoran Site Şube 372-222-1011. İstasyon Şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, gözde koltuk döşeme, evet, yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimlim merkezde Japon pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çekyat, baza, yatak başlığı, ofis mobilyalarınızı baştan aşağı yeniliyoruz. 7000'den fazla kumaş ve deri seçeneğimizle her zevke uygun çözümler sunuyoruz. Tüm kumaşlarımız kaliteli ve garantili firmalara aittir. Üstelik evinizden alıp döşeme sonrası ambalajlı şekilde teslim ediyor, montajını ücretsiz yapıyoruz. 5 yıl garantiyle güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898. Evet sevgili arkadaşlar, buz adam, toprağım, köylüm, Atanur Öner ağabeyim, Kozlu'nun sesi aynı zamanda. Çok kıymetli abime selam olsun diyelim. Bir türkü, şarkı istemiş, benim seçmemi istemiş. Ben de hepimize güzel bir şarkı seçtim Azer Bülbül'den. Doğru yani, yüzümüz gülmedi bizim. Doğru mu abicim, güldü mü?

0: yüzümüz gülmedi bizim sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıydı. Hep beraber dinlemiş olduk bu şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, programımız devam ediyor değerli arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bendensin restoran için hazırladığımız özel program sürüyor. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Bendensin hem geleneksel hem modern lezzetleri bir arada sunan özel bir restorandır. Menüde bulunan çorba, kebap, döner ve ızgara çeşitleri her damak tadına hitap eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi klasikler ustalıkla hazırlanarak servis edilir. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı ve doyurucu bir seçenek sunar. Bendensin Restoran Site Şube 372-222-1011 İstasyon Şube 372-253-43-97 WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Emniyet Teşkilatı'ndan bizlere kulak veren tüm güzel insanlara, kıymetli kardeşim başkomiserimize selam olsun diyelim. Ayrıca tüm müdürlerimize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Efendim, kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte. Onun için de güzel bir şarkı reklamlar sonrasında gelecek. Ekonomik şartlar zor olabilir ama konfordan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Gözde Koltuk Döşeme olarak düşük kar anlayışıyla çalışıyor. Müşterilerimize en uygun fiyatları sunmaya özen gösteriyoruz. 5 yıl garantiyle güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 Gözde Koltuk Döşeme sevgili dinleyicilerimiz.
1: Esnaf 67.com
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor ve Kamuran Akkor Sev Yeter diyecek. Elmasa'nın bu şarkıyı Radyo General dostları için istemiş, biz de gönderelim efendim.

sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restorant'ta doğum günü pasta ve fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için okul yemekleri sizleri bekliyor efendim. Özellikle Kilise Yaman Restorant'ta nezih ferah ortamıyla sizleri bekliyoruz. İletişim 542-564-2985. Sevgili dinleyicilerimiz, bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 2026 sezonuna hazırız. Kilise Yaman Restorant Fener Gezi yolunda hizmet veriyor. Aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz, Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Kadir adı güzel Türk Ali Başköy'den her gün olduğu gibi bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz diyor ki: Günaydın Cengiz abi, ben Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel İsmet Bayraktar'dan bir türkü istiyorum. Bendensin restorantın sahibi Metin abiye, kargocu Veli abiye gelsin, kızım Kardelen ve eşim Nurhan'a gelsin, teşekkür ederim abi demiş. Sevgili Kadir adı güzel istemiş. Merhaba Cengiz abim, sizden ricam Sezen Aksu'dan biliyorsun bu isteğim, arkadaşlarıma ve Genel FM ailesine gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, sevgi ve saygılarımla Tuğba Akdeniz. Tuğba, babana Hüseyin abiye çok selam söyle, babanı severim, çok kıymetlidir bizler için. Abilerin abisi Cengiz abim, köfteci Mustafa. Hüseyin kardeşime Müslüm babadan seni yazdım kalbime, yakışıklı abim, hoşça kal, seviyoruz seni, öpüyorum demiş köfteci Mustafa kardeşim, teşekkür ediyoruz. Efendim önce İsmet Bayraktar'dan güzel bir türkü geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise, Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet sizleri bekliyor. Sezona hazırız. Levent, Yaman ve ekibine kucak dolusu sevgiler, selamlar. Efendim, kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Yaman Restoran, Kilise, Yaman Restoran, Levent, Yaman ve ekibine selam olsun. 400 kişilik salon, 500 kişilik bahçeyle siz değerli halkımızın yanındayız. Fener Gezi Yolu No 2 Yaman Restoran. Levent Yaman ve ekibi sevgi ve selamlar gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Tuğba Akdeniz kızımızın bir isteği vardı. Sezen Aksu biliyorsun arkadaşlarıma ve Genel FM dinleyicilerine gelsin demiş. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Biliyorsun şarkısı benim özel şarkılardan biridir, o şarkıyı istemiş. Ben de çok severim. Teşekkür ederim abicim, babamın da selamı var. Babam da seviliyorsun diyor. Hüseyin abiye bir kez daha sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım efendim. Ve Sezen Aksu yorumuyla dinletelim bu güzel eseri. Sezen Aksu geliyor. Çok severim bu şarkıyı. Dinleyelim efendim. Açalım biraz radyolarımızın sesini isterseniz. Kimseyi rahatsız etmeden ama.

alır insanı götürür sevgili dinleyicilerimiz. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Yıllar öncesine götürür bu şarkı hep beni. Sezen Aksu'nun bu muhteşem eseri sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Fener Gezi yolunda hizmet vermeye devam ediyor. Doğum günü, pasta, fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için 400 kişilik salonumuz ve 500 kişilik bahçemizle, ayrıca okul yemekleri için bize ulaşabilirsiniz. Kilise Yaman Restorant 542-564-2985, bilgi ve rezervasyon için iletişime geçin. Levent Yaman sevgili dinleyicilerimiz. Fener Gezi Yolu No 2 Yaman Restorant, Zonguldak'ta bir marka. Aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz, gezin, bakın, fiyat alın. Efendim, organizasyonlar için Yaman Restorant'taki fiyatı hiçbir yerde de bulamazsınız, bunu da söyleyelim efendim. Köfteci Mustafa kardeşim, Hüseyin kardeşim için demiş, seni yazdım kalbime, Müslüm Gürses yorumuyla geliyor.

armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Yaman Restorant, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Düğün, okul yemekleri, tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi Yolu No 2. Yaman Restorant 542-564-2985. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle tüm konuklarımıza muhteşem gün ve gece yaşamasını sağlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yaman Restorant, hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler sizleri beklemekte. Ayrıca kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Yaman Restorant, Kilise Yaman Restorant, ferah ve şık salon. Salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet. Sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Volkan Konak diyor ki, ömür bizi beklemez diyor efendim. Rahmetle anıyoruz. Kıymetli yengem Mimoza Oral'ın çok sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Kendisine ve sevdiklerine gidiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ruh İskele. Evet, gazeteciler cemiyeti üstünde hizmet vermekte. Cuma cumartesi günleri canlı müzik Ruh İskele'de sizleri bekliyor. Evet, Bay Bora Yaman, Levent Bey'in, Levent Yaman'ın oğlu Bay Bora Yaman tarafından işletilen Ruh Kafe İskele kafeye sizleri bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Nişan, kına, doğum günü yine kutlayabiliyorsunuz Ruf Kafe'de. Ruf Kafe İskele'de gazeteciler cemiyeti üzerinde hizmet vermekte. Cuma cumartesi canlı müzikle sizleri Ruf Kafe'ye de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, güzel bir şarkımız daha geliyor Bergen yorumuyla. Hakan Usta istemiş bizden, tüm ustalarımıza armağan etmiş bu şarkıyı. Aynı zamanda kilimli sanayi çalışanlarına da göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Bergen yorumuyla dinleyeceğiz. Benim için üzülme Bergen geliyor. Kıymetli eşim Hülya Hanım için de bir şarkı birazdan geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise, Yaman Restoran, sevgili arkadaşlar, düğün, nişan, kına, efendim tüm özel günleriniz için sizleri bekliyoruz. Ayrıca okul yemekleri içinde yine özellikle yıl sonu baloları, okul yemekleri, her şey için sizinle birlikteyiz efendim. Yani ne yapmak istiyorsanız Kilise Yaman Restoran sizin hizmetinizde. 400 kişilik salonumuz, ayrıca dışarıda bahçede 500 kişilik bahçemizle birlikte doğum günü, pasta, fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm organizasyonlar için hizmetinize hazırız, sezona hazırız. Levent Yaman ve ekibine selam olsun. Fener Gezi Yolu No 2'deyiz. Yaman Restorant olarak sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca iletişim 542-564-2985. Sevgili arkadaşlar, şimdi de Melek geliyor. Candan Erçet'in yorumuyla kıymetli eşim Hülya Hanım'a armağan ediyorum. Evet, Hülya'mıza gönderelim bu şarkıyı. Candan Erçet'in yorumuyla dinleyeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli eşim Hülya Hanım'a armağan ettik. Sevgili arkadaşlar, bu güzel şarkıyı Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamayı taahhüt ediyoruz ve söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Doğum günü pasta ve fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün ve okul yemekleri için tüm özel günleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Biz buradayız, Fener Gezi yolundayız sevgili dinleyicilerimiz. 542-564-2985. Evet, Levent Yaman ve ekibine selam olsun diyelim. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Rukiye Hanım iyi yayınlar Cengiz abicim demiş. Dinliyoruz sabahtan beri, iş güç ancak fırsat buldum. Yayını bitirmeden dinletirsen sevinirim arkadaşlarıma armağan olsun. Orhan Gencebay, Sibel Can birlikte söylüyor. Severek ayrılalım demiş efendim. Biz de dinletelim. Thank you.

Sevmemiştim kimseyi, seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden, senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

Dinleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geliyoruz, yaklaşıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, birazdan nihayetlendireceğiz. Meteorolojiden kritik uyarı var. Zonguldak'ta dahil olmak üzere etkili yağış bekleniyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Zonguldak da işin içinde. Şu anda güneşli Zonguldak ama evet, etkili yağmur uyarısı var. Şimdiden hatırlatalım efendim. Kampanyamızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Yaman Restorant Kilise, Yaman Restorant Ferah ve Şık Salon, klimalı salon sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle. 542-564-2985 iletişim bilgi ve rezervasyon için Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'da feci kaza. Yem karma makinesi iki kardeşi kaptı. Ankara'da yaşanan feci kaza bir aileye ateş düşürdü. Yem karma makinesi iki kardeşi kaptı. Biri hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı. Ankara'da Polatlı'ya bağlı Türk Karsak mahallesinde bir besi çiftliğinde meydana geldi olay. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Mehmet de çiftlikte çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesine kapıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle katıldı. Kardeşim makineye kapıldığını gören ablası onu kurtarmak için mücadele etmek istedi. Ancak o da kolunu makinenin dişlerine kaptırdı. 15 yaşındaki Mehmet de olay yerinde yaşamını yitirdi sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımızın sonuna geliyoruz. Bu türküyü ben seçtim. Sonrasında da programımızı nihayetlendireceğiz.

Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yoksulun sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Sevgili dinleyicimiz, bugünlük de geldik. Bir birlikteliğimizin daha sonuna, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyicimiz. Sizleri yürekten, gönülden, koşulsuz seviyorum. Net yani net, sizleri yürekten, koşulsuz seviyorum efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, her programımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Dostuma. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay, Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, lay lay lay lay lay. Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, acaba Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Abdurrahim Alan önceki dönem Cumhuriyet Başsavcımızdı. Acaba yeri değişti mi, onu bir bakmam lazım. Anons ediyorum her gün ama belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başka yere de gitmiş olabilir. Emniyet teşkilatımızın tüm birimlerine, güvenlik şube, asayiş şube, olay yeri inceleme, narkotik, kaçakçılık ve organize şube, siyasi şube, terörle mücadele, çevik kuvvet, trafik, bilişim şube, hırsızlık masası, cinayet büro, ahlak şube, çocuk şube, kriminal şube, siber suçlarla mücadele, balistik, toplum destekli polislerimiz, efendim bomba, imha, özel harekat, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Ne diyorduk efendim? Hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da bu frekansta, bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerin ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret.
1: Radyo General İstanbul'dan 98.7.
0: Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci tostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres: Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanı için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Geçti bir ömür, tükenmiş bir aşkın başucunda.

pamfletimiz konuşuyor. Değerli yolcumuzun kalbini tekrardan kazanabilmek için hazırladığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Yolculuğumuz yaklaşık bir gün sürecektir. Umarım beni affedebilirsin.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ne acıdır sen varken sensizliği yaşamak. Unutmuşum sen yokken ben beni, kaybolmuşum kapkara gözlerde. Ya dön gel, ya dön gel, ya ölüm peşimde. Hadi çık gel, hadi çık gel gözü karam. Hadi dön gel yürek yaram. Hadi, hadi çık gel deli sevdam, deli sevdam.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: ateş hızlısın. Bana eller değil, bana kimse değil. Bana ne para, ne mülk, ne şöhret, hiçbir şey değil. Sadece sen lazımsın, sen lazımsın, sen
1: Radyo
0: lazımsın.
1: General.
0: Sen...

Ben aslında gittiğim her yere seni beraberimde götürdüm. Kimi zaman yüreğimde, kimi zaman düşlerimde taşıdım. Ve kimi zaman gözyaşlarım ile yokluğunu yıkadım. Aslında beni en çok yoran ve en çok içimi acıtan uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldum. Uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geliştirdik.

0: geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, Çelik'te ustalık, kalitede gelenek.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Bildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Bakma benim öfkeli halime. Bir anlık oldu bitti her şey. Hani dinin kemiği yoktur ya. Benimki de öyle bir şey. Ben sana biriktirdiğim düşler ile değil, asıl ilhamı olduğum şarkılarım ve şiirlerim kadar seviyorum. Çünkü her kelimenin anlamı sensin ve ben her şeyde seni yaşıyorum. Artık bitti git dedim ya, bir başkası var dedim ya, resimleri yırtıp yaktım dedim ya. Vallahi de, billahi de, yalan söyledim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yine çıkmaza girdim. Yari sevdim, sevdim ama hep gizli sevdim. Biliyorum sonumuz yok.
1: Radyo General.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Erken eve gitmiş.
1: Bana ne?
0: Saat geç olmuş. Bize ne? Hasa olmuş, has olmuş. Ona ne? Aray.

aşk bakışından bana ne? Dünyanın yaşından kime ne? Onun işinden la bize ne?

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Nokta.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığı adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167. Toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222.

0: 0505-0550.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Hoş geldin halon.
3: Hoş bulduk evlat.
2: Ne oldu? Eskiden mazamıza gelirdin. Paramız bitti, dostluğumuz da mı bitti be halon? Gel otur şöyle yanıma, gel. Bugünlük yetecek kadar var. Hey meyhaneci.
4: Söyle kardeş.
2: Bize bir şarap ver. İt öldürenden olsun, paramız zaten ancak ona yeter. Vay be halon. Nasıl düştük biz
5: Radyo General. Nasıl 98.7.
2: Ezgileri düşündükçe kafa yiyesim geliyor. Zaten yedim, ondan da bir şey kalmadı ya. Görüyorsun, bütün dostlarımız bizi birer birer bıraktı. Birer birer terk etti. Neyse, ben söyleyeyim sistemimi, sen dinle. Bu gece zaten son gecemiz. Son.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

acısını, çilesini çekmediysen.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mobilya.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ben bu hayat pazarında satılacak adam mıydım? Eskimiş bir mendil gibi atılacak adam mıydım? Bilmem gönlün günah der mi? Aşka gelip eyvah der mi? Ben kalbine kör bir mermi sıkılacak adam mıydım? Sıkılacak adam mıydım?

0: Sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin
1: Radyo
0: ya gülüm.
1: Radyo General 98.7.
0: Galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm. Senin için ağladığımı hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm. Ölümden ne betermiş? Sen gel bendeki sensizliği

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kederlermiş, ben anladım.

0: hasretmiş, yarın adı çiğneymiş, yarın adı kedermiş, ben anladım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çiğneymiş, yarın adı bir of demekmiş, ben anladım.
1: Of, eller sevdim mutlu oldu, ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış, bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak, bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak, bilemedim yarın adı hasretmiş, bilemedim yarın adı çileymiş, bilemedim, bilemedim, bilemedim.

sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kallı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde kılıç attıklarının atlarını bağlamama astım da geldim. Parçaladı körpe bedenim bombalar. Saldım çoraklaşmış topraklarımı köklerimi. Ben Uğur, ben Ceylan, ben Şerzan, ben Aydın oldum da geldim. İşte buradayız. Biz yıkılmayız. Biz yıkılmayız.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı. 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: nelere sorulursan bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.
1: Radyo General 98.7.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General 98.7.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir.

0: Sen benden gittin gidin.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

çilelerden kaçamadım gülüm oy. Kalelerin, kalelerin kapısını açtım da yar gönlünü açamadım gülüm oy. Güllerim, güllerim kurudu gönül bağımda. Senin için

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Geçer gözüm, içimizden bir aşk geçer ve keder ve heder olmuş bir hayat. Nasıl geçerse zehir damarlarımızdan, öyle yavaş, öyle deşer de geçer. Koyarlar cesaretimizi bir sokağın tabelasına, binlerce çocuğa adımızı verirler. Bize ölüm, bize kurşun, bize hançer neyler? Neyler ömrümü cebine koymuş adama yağlı mavzer?
1: Radyo General 98.7.
0: Geçer gözüm, buradan bir destan gibi öfke, bir alev gibi vuruştuğumuz günler geçer. Ben boynumu ipe verdiğim o gece, memleket kadar bir nara düşer. Yıkılmış sokakların pusularına, akşam sofralarına, aç karnına yüreğim düşer. Beni adamdan sayma. İlk gözyaşı, ilk yere düşen damla, ilk kancık tuzaklara düştüğümüz hayınlığın hatrına. Hani cebimizde iki satır mektubu, yarım bıraktığımız sevdanın. Hani son bir umutla tutunduğumuz arkadaşlarımız ve kaygan ve ıslak ve kaypak sabahı Ankara'nın. Ve bilsen tek başına büyür intikam, aşk ve sen.
2: Geçer gözüm.

geçer gözüm. Son kez alnından vurulup aşkım. Basınca bütün evlerini Ankara'nın. Hani cebimizde iki satır yarım kalmış sevdanın. Hani son bir umutla tutunduğumuz arkadaşlarım. Ansızın mezarıma bıraktığın menekşen. Tek başına bir intikam.

Geçer gözüm, içimizden bir aşk geçer. Ve keder ve heder olmuş bir hayat. Nasıl geçerse zehir damarlarımızdan, öyle yavaş, öyle deşer de geçer. Beni son kez kavgada gör, son kez arkadan vurmacasına ihanetlerin, son kez alnından vurulmacasına aşkın. Bir eşkıyalık yapıp basınca bütün evlerini Ankara'nın, bana bu şehri yakmış desinler. Beni son kez kavgada gör, bana kendini satmış desinler. Beni son kez kavgada gör. Ya bir de sen düşersen ellerimden, ya bir de kimsesizsem, ya ölüm kadar sevdiğim cesaretim yan çizmişse, nihayetsiz uğraşlarda yorgunsam, son mermim avcumda, bir sabah basar giderim kalbine namımın, sıkar giderim avucumda mermim, menekşem, arkadaşlarım, arkadaşlarım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres: Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm
1: Radyo General 98.7.

yanların yanına kalmaz. Evde ahbap çoktur, burada ahbap çoktur, kardeş bulunmaz. Ne oldu kardeş, ne oldu, yolda mı kaldın? Yeşil ağaç idim, dalım kurudum. Kara haberiydi, çabuk duyuldu. Bir kardeşim vardı, o da vuruldu. Ne oldu kardeş, ne oldu, yolda mı kaldın? Damar iyi gidiyordu.

0: alıp gidiyor. Gelemez sıralı, gelmiyor ölüm.
1: Radyo General 98.7 alıp gidiyor.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

0: ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde...
1: Radyo General 98.7.
0: Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren frenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim, bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben yıkılır sanan akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

Sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı sadakatin kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalıma.

ister sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm daradaladayım hani. Düştüm daradaladayım hani. Düştüm daradaladayım hani.